ben hasrete tutsağım, hasretler tutsak bana. Bıyığımdan gülü sakmaz, bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı ilmek boynuma. Sevgili yerine koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim, bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız. Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgimi. Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum. Gözlerimde güneş koşar ve çiçekler ekersiniz.

Biraz sonra asmaya götürecekler beni. Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni. Hoşça kalın sevdiklerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevdalılar. Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar, hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler. Oyun havaları, sevda türküleri ve şiirler. Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler. Dağlarında yürüdüğümüz toprak. Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler, hoşça kalın. Hoşça kalın ağız tadları. Sıcak çorbam, çayım, sigaram. Havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram. Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar. Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar. 7 bölge, 4 deniz, 7 iklim, 67 şehir. Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları. Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar. Asfalt yolları boyu dizilmiş fabrikalar. Ve işçiler, ve köylüler. Hoşça kal ülkem. Hoşça kal anne. Hoşça kal baba. Kardeşim. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal dünya. Hoşça kalın dünyanın bütün halkları. Sınırlı olmayan mekana, sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben. En sevdi halimle, en yaşayan halimle. Gidiyorum dostlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beni yaşamımla sorgula iki gözüm. Beni yüreğimle, beni özümle. Bilimle anla beni. Felsefeyle anla beni. Tarihle anla beni. Ve öyle yargılamayın.

0: Evet, Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'in bir saatlik yayınıyla birliktesiniz. Evet, bugün 24 Eylül 2026 Perşembe. Hamburg'da havalar bildiğiniz gibi, Hamburg'da yaşayanlar yaşıyor. Uzakta olanlar da çok ilgilendirir mi Hamburg'daki havalar? Önemli değil ama şimdi dünyaya baktığımızda güya dünyanın en büyük örgütlenmesi olarak gösterilen Birleşmiş Milletler'in 81. toplantısı yapıldı. 81 kezdir dünyanın bütün ülkelerinden hemen hemen hepsinin geldiği, liderlerinin konuşmalar yaptığı, ahkam kestiği, ne bileyim işte bir meydan okuduğu bir mekandan öte bir yere geçmiyor. Bu kez de 81.si düzenlendi. İşte giden gitti, gelen geldi, gidenlerin bir kısmı döndü. Şimdi nedir bu Birleşmiş Milletler, ne işe yarıyor diye düşündünüz mü hiç? Yani böyle bir örgütlenme var, dünyanın bütün ülkelerinin üye olduğu ve güya sözüm ona işte Birleşmiş Milletler birçok sorunu çözmeye yönelik, diyelim ki belli ülkeler arasındaki sorunlar olsun ve ülkede, dünyada yaşanan sorunlara yönelik çözüm öneriler üreten bir sürü de alt kademeleri var. Birleşmiş Milletler peki nedir? Ona şöyle bir deneyim. Bunu İzzettin Önder'in bir yazısından sizlerle paylaşmak istiyorum ve katılıyorum da bu görüşlere. Şimdi kapitalistlerin boğuşmasını izleyen dönemlerde, 2. Dünya Savaşı sonralarında kurulan Birleşmiş Milletleri geçmişte cemiyeti akvamın yerine geçmek üzere siyasi açıdan, Dünya Bankası ise sonradan oluşturulan alt organlarıyla ekonomik açıdan komünistlere karşı kapitalistleri birleştirip koruyarak kapitalist kurum ve kurumların komünizm aleyhine yaygınlaştırılması amacı güden kurumlardır diyor. Nitekim söz konusu örgütlerin uzantılarından olan ikili komisyonlara ve daha sonraları kurulan üçlü komisyonlara ilaveten uygulama düzeyinde Davos ve ekonomik forum oluşumlarında aynı amaçla adeta üzüm salkım gibi çalışan kuruluşlardır. Yani o nedenledir ki söz konusu kurumlar ve alt kuruluşlara daim dünya kapitalizmin koruma ve genişletme yönünde hareket eder ve buna karşı olan tüm oluşumlarda engellemeye çalışırlar. İşte Birleşmiş Milletler bu işe yarar. Bir örnek olarak G20'lere alınmış olan ülkelerin tümü aynı düzeyde ve kalkınmış olmadığı halde ülkelerin cesaretlendirilmesi ve böylece kapitalizmin yaygınlaştırılması amacıyla böylece aldatıcı bir yol seçildiği gösterilebilir. Hal böyleyken dünyanın 5'ten büyük olduğu ülke sayısının itibariyle doğrudur. Ama ne yapalım ki, şimdilik patronlar 5 tanedir. Uluslararası alandaki etkileme ve mücadele gücü maalesef ekonomik ve onun üzerinde yükselen silah gücüyle sağlanıyor. Bu sistem olarak kapitalizm, evet bir sistem olarak kapitalizm, evrenin devamlı genişlemesine ters olarak gücü merkeze toplarken gücün devamını sağlaması amacıyla sömürücü vantuzlarını çevreye yayarak genişlerler. Söz konusu genişleme sürecinde aleni olmasın diye emperyalizm değil, küreselleşme adı verilmektedir. Küreselleşme ifadesi biraz da kapitalizmin sömürücü amaçlarının gizlendiği bir sürece olağan ekonomik ilişkiler sistemi olarak da yansıttığı için de sistemi perdeleyici işlev görmektedir. Ne diyoruz? Global. İşte ne bileyim bu şekilde küreselleşme, küreselleşmiş dünyada falan derken bu kapitalizmi gizlemek. Kapitalizmin, yani Birleşmiş Milletler'in bugün ne hizmet ettiğini çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Büyük Orta Doğu projesi de bir sömürgeleştirme projesiydi ve Suriye olayında yürütülü olarak da görüldüğü üzere halen de bu amaç açıkça sürdürülmektedir. Kapitalistlerin sömürü amacıyla giriştikleri her hareketin en çarpıcı kılıfı ve demokratikleşme ya da yaratılan bir sorunu önleme safsatasıdır. Safsatasıdır. Yani yalanıdır. Büyük Orta Doğu projesi de ne insanların özgürleştirdiklerine ne de bölgede demokrasinin oluşturulmasına yönelik idi. Peki bu proje, hele de bize ait yerli ve milli olmadığı halde talip olmadık mı? Hal böyleyken dünyanın 5'ten büyük fakat 5'in göğsünde olduğu nasıl görülemezdi? Gelişmekte olan ülkelerin dış hatta iç politikalarını kendi irade ve kararlılıklarını geliştiğini savunabilir mi? Evet, yani yazı uzun, başınızı bu konuda ağrıtmak istemiyorum. Yani Birleşmiş Milletler'in asıl amacının var olan kapitalist sistemin kendisinin sorunlarını gidermek veya kapitalizmin ömrünü uzatmak için kurulan bir yapı olduğu ve onun alt kurumlarının da işte ona bağlı Dünya Bankası, ne bileyim IMF dedikleri işte Birçok kurum kuruluş da kapitalizmin sorunlarını çözmeye yönelik, daha doğrusu kapitalizmin ömrünü uzatmaya yönelik kurumlardır. 81 kez kurulduğundan bu tarafa 81 kez bir araya gelmişler ve sözüm ona dünya liderleri bir araya geliyor, o kürsüde konuşuyorlar. Kendi iç kamuoylarına bazı mesajlar vermeye çalışıyorlar veya kendi bildiklerini anlatmaya çalışıyorlar. Ama asıl amaçları, dediğim gibi, kapitalizmin onarımı, kapitalizmin sorunlarını halk gözünde sanki onların çıkarlarındaymış gibi ülkeler işgal ederlerken bile demokrasi hürriyet götürmek adına yapılan ve orada beşten, hani Erdoğan diyor ya, beşten büyüktür falan, Erdoğan da o beşe hizmet eden bir sonuçta o kurumun kuruluşun bir parçasıdır. Yani onun dışında zaten itiraz edemez, farklı bir şey söyleyemez. Şimdi oradaki konuşmaların birçoğunda İspanya Başbakanı Sanchez'in konuşması daha çok ilgi görmüş. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 81. oturumunda yaptığı konuşmada uluslararası sisteme karşı karşıya olduğu sorunları ve İspanya'nın son dönemde izlediği dış politika çizgisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Orada en aykırı konuşan da bu insan oluyor. Sanchez, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirterek daimi üyelerinin veto etkisinin kaldırılması çağrısında bulunuyor. Yani ona zamanda dünyadaki sorunlara değiniyor tek tek Sanchez. Ve uluslararası sorunların çözümünde çok taraflılığın önemine vurgu yapıyor. Birleşmiş Milletler uluslararası işbirliğinin merkezindeki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Mevcut küresel sorunlara mücadele edebilmek için uluslararası kuruluşlara duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini savunuyor. Yani bunun ne kadar, biraz önce söylediğim Birleşmiş Milletler'in ne işe yaradığıyla ilgili söylediğim düşünceler ne kadar uyumlu, ayrı bir şey. Ama sistemin içerisinde bunu onaracak bir yapı var mı, mümkün mü? Değil. Kapitalizm var olduğu sürece belki buna karşı gelen insanlar samimi olarak vardır. Bu gidişatın kendisinin dünya halklarına karşı kurulan bir örgütlenme olduğu, bu sadece iktidardakilerin iktidarını korumak, yani sermayenin iktidarını korumak için var olan bir yapı olduğunu, bankalarıyla, alt kurumlarıyla bir bütün olarak, ekonomik, siyasi, kültürel her bütün kuruluşlarıyla birlikte var olan kapitalist sistemin kendisinin sorunlarını onarmak ve iktidarlarını devam ettirmek için kurulan bir kurum olduğunu yadsımaz. Ama Sanchez de bu konuda dünyadaki yaşanan sorunlara karşı ciddi anlamda bir ifadesi var. Bu yönüyle, yani devam eden savaşlar olsun, bu savaşlara takılan tavırlar olsun ve yaşanan açlık ve yoksulluğa karşı da ifadelerini belirtiyor. Evet, Birleşmiş Milletler. Milletler birleşmiş. Kimin milleti? Yani bu birleşmede gerçekten halkların ve milletlerin, o bahsettikleri milletlerin iradesi mi orada? Değil. İktidardakilerin iradesi orada. Sermayenin ve kapitalizmin iradesi orada. Oradan çıkan hiçbir kararın da hayata uygulanan, yani olumlu da olsa dahi çıkacak bir kararın, sadece söylemde kalan, sözüm ona iç kamuoylarına yönelik söylemleri sadece orada söylenen, kürsüde söylenenlerdir. Hayata geçen işin realitesi çok farklıdır. Yaşıyoruz, görüyoruz onu da. Evet, böyle bir toplantı gerçekleşti ve diğer Türkiye ve Almanya gündemine de şöyle kısaca bir değineceğiz ama bir şarkı dinleyelim. Kimi dinleyelim? Düzbaz'dan Halkça Desin. Evet. Bir teknik bir sorun var. Ben bakayım. Başka türlü çalabilecek miyiz bunu? Evet. Yok, olmuyor. Benim bir hatamdı galiba. Evet. Onun yerine bakalım kim gelecek. Vallahi önceden seçmediğim için de Moğollardan bir şey gelsin. Veya Moğollardan, evet, Moğollardan dinleyelim. O da gelmiyor. Bugün tekniğin, evet, tekniğin sorunları varmış. Onu bakalım nasıl olacak.
1: Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz.
0: Onu dinlemiştik.
1: Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz.
0: Kusura bakmayın. Evet, bugün böyle bir şey oldu. Bakalım artık sizlerle neyi paylaşacağım. Şöyle aklımda gelen... Evet, bunu dinleyelim bakalım, bu olacak mı? Neyse, ben bu teknik sorunu çözene kadar Almanya'nın gündeminde şöyle bir göz atalım. Birleşmiş Milletler böyle bir yapı. Yani Milletlerin birleştiği değil, iktidardakilerin bir araya gelip karşılıklı gövde gösterisi yaptığı sözüm ona. Bir kurumdur. Bunların halklarla ilgili, halkların çıkarıyla ilgili bir politikası olamaz. Çünkü evet, halkların düşmanıdır bunlar. O kadar, özet. Şöyle bakalım. Bu arada Birleşmiş Milletler'de giden Erdoğan yine 150 uçak siparişini biliyorsunuz geçenlerde vermişti. Trump'ı memnun etmiş. 150 Türk Hava Yolları'na 150 Boeing mi? Evet. Kesinleşmiş. Trump memnuniyetine Amerika sanayisi için büyük gün diye ilan ediyor. Erdoğan'a yine de övgüler dizmiş falan. Yani biri sizi övüyorsa onun kim olduğuna baktığımızda sizin kim olduğunuzu gösterir aslında. Yani bunun özeti bu. Ne demiş Trump? Türk Hava Yolları'nın siparişi üzerine Amerika sanayisi için büyük gün açıklamasını yapmış. Trump kendi sosyal medya sitesinde de 10 milyonlarca dolarlık satış ve devasa ihraç ülke çapında 10 binlerce Amerikanın işini destekliyor diye. Evet, bu neye karşılık veriliyor? Gerçekten Türkiye 150 uçağın, Türk Hava Yolları'nın 150 uçağı 733 Max için de Boeing ile uzlaştığını, ancak siparişlerin kesinleşmesi için motor üretici şirket ile görüşmeler yürütüleceği belirtiliyor. Yani şu anda görüşmeler yürütülüyormuş. Ama Erdoğan bu sözü verdiğine göre ödemeleri yapmak zorundadır bir şekilde, bilmiyor o işin ayrıntılarını. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ya bugün müzik konusunda bir sıkıntı var. İçinizden geçen nedir bilmiyorum. Bir şarkıyla siz devam edebilirsiniz mi desem. Bakalım olacak mı? Olmuyor yine. Yok. Müzik konusunda bir sıkıntımız var. Çözeceğiz ama.

gelsin de tufan görsün. Şimdiki tufanlara baktığında evet geçmişte yaşanan hikaye, orayı anlatılan hikayelerle bugünkü arasında nasıl bir kıyaslama kim yapabilir ki? Geçmişte yaşandı mı yaşanmadı mı o tufanlar var, ama bugün yaşanan tufanlar gerçekten insanlığın ciddi anlamda acılar yaşatıyor. Evet, şimdi Birleşmiş Milletler dedik. Trump'ın Birleşmiş Milletler, yani Gazze ile ilgili konuşmalarını veya politikalarını biliyoruz. Onun yanına Erdoğan oturmuş ve diyor ki, Erdoğan demiş ki, hani iç kamuoyuna estirip küstürüyor ya, böyle ne yapayım fotoğraflarla falan Birleşmiş Milletler kürsüsünde şey diyor ya, 200'lü insanlar bunlar var ya, gerçekten 200'lü. Evet, Gazze konularında bir araya gelmiş Trump'dan Erdoğan ve toplantı masasının başından yan yana oturmuşlar. Ya yan yana fotoğraf verebilmek için canını verecekler bunlar, o kadar ya. Trump'dan bir fotoğraf verebilmek, o aynı karede yer alabilmek için bunlar ne kadar büyük bir şeymiş. Toplantının ardına açıklama yapılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor, yani ben Erdoğan diyorum sana, çok verimli güzel bir toplantıyı bitirdik demiş. Görüşmeden memnun ve zirve olumlu demiş. Yani işte sonuçta Trump'ın bu konuyla ilgili politikası ve Erdoğan'ın orada kürsüde anlattıkları, söyledikleriyle yaptıkları çok verimli geçtiği belirttiği toplantının ne kadar birbirine bağdaştığını varın siz yorumlayın. Evet. Şimdi ülkede biliyorsunuz bir tane fon tartışması var. Yani neredeyse 891 milyar lira. Şimdi bu rakamı gözünüzden götürün, getirin de getiremezsiniz, rakamı yazsanız bile bilmem zor olacaktır. Büyüklüğünde bu fon krizine ilişkin soruşturmalar devam ediyormuş. Tera Holding ve Doğa Sigortası yöneticilerinin aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanmış. Şu anda tutuklu sayısı 26'ya yükselmiş. Bunu yarın bir gün gündem değiştiğinde parça parça payı bırakırlar kendi insanlar. Çünkü bu büyüklükteki bir vurgunun kendisinin devletin kurumlarının, devletin yöneticilerinin, bakanlarının veya saraydakinin veya onun alt kademelerinde bu işle ilgilenenlerin haberinin olmaması mümkün değil. Böyle bir şey yani mümkün değil, çünkü uçan tavuktan nerede haberler var neredeyse ki, yani neredeyse 500 bin kişinin bu konuya dahil olduğu ve mağdur olduğu anlatılıyor. Ne kadar mağdur, bunun ne kadarı burada yani bir vurgun vurdu onu açıklamazlar. Ve bunun hani her şey derler ya, bir siyasi ayağı var bunun, ne bileyim. Çünkü böylesi bir büyük vurgunun kendisi iktidarın payı olmadan, iktidarın içinde yer alanların payı ve gücü olmadan böyle bir şey yapmaları mümkün değil. Ve bu Tera'nın başındaki şeye, 28-29 yaşındaki tipe baktığımızda bunun böyle bir şey yapabileceği yeteneğe sahip olmadığı, sadece göstermelik olarak birilerinin önünde olduğu ama arkasında ciddi anlamda bir suç örgütünün bulunduğunu artık herkes biliyor. Ama bunun şu anki Adalet Bakanı'nın da eşinin içinde olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun yönetiminde olduğunu düşündüğümüzde, bu çarkın içerisinde bir bütünün olduğu ama patlaması sonucu bir şekliyle buna kendilerini bir dizginleyerek bir yön vermeye çalıştıklarını görüyor insanlar. Yani toplum tamamen, yani yapının kendisi zaten ahlaksızca bir kimin ne kadar vurduğu, ne kadar çaldığının önemi yok. Çalıyorsan, yani Erdoğan da diyordu ya, zengin olmuşsa çalmışlardır kendisi gibi. Ondan dolayı bu, artık çalma çırpma tamamen bir politika haline geldi. Ahlaksızlık tamamen, sosyal çöküntü tamamen bu iktidarlar döneminde meşru hale getirildi. Yani var olanın kendisi ne kadar nereye varır bilemiyoruz ama bunu yine bu gerçekten mağdur olan insanlar da vardır. Bunların bu mağduriyetlerini yine kamu kurumlarının kamu parasıyla, yani halkın parasıyla ödeyeceklerdir. Yine zarar Türkiye'de emeğiyle geçinen veya küçük birikiminin bir şekilde değerlendirmek isteyen insanların oraya yatırdıkları paraların yok olması ve bir şekilde bunu tekrardan emeğiyle geçen insanlardan toplayarak oralara verme gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi şu ana kadar el konulan miktar 750 milyon liraymış ama giden şu anda belirtilen miktar ise onun neredeyse 100 katı, yani 891 milyar lira nere, 750 milyon lira nere, yani 1 milyar lira bile değil, %1 bile değil, binde biri bile değil, yani o kadar ki büyük bir vurgun yapılmış ve bu vurgunda dediğim gibi nereye gidecek, kimler etkilenecek göreceğiz ama 26 kişi şu anda tutuklanması
bu işin üzerine gideceklerinden değil, bu iş patladığından dolayı bir şekilde örtbas etmeye çalışacaklardır. Yine kamu parasıyla bunu kapatacaklardır, bu hırsızlığı. Hırsızlık meşru ama ele vermeyeceksin kendini. Bunların mantığı bu. Evet, yine bir şarkı dinleyelim. Bu mağduriyetin kendisi insanlara nasıl yansıyacak? Gerçekten mağduriyetler giderilecek mi? Ona ben inanmıyorum şahsen. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olur? Türkiye'deki gündem şu anda bu. Evet.

0: Doyursa da kitap sana, sakın kıyma hiçbir cana. Elini bulayıp kana, insan olmaktan vazgeçme. Nerede şahlar, padişahlar, altlarında doğru atlar. Göçüp gitti saltanatlar, insan olmaktan vazgeçme. İnsan olmaktan vazgeçme.
1: Ya insan insan olmaktan vazgeçme. Onlar insanlıklarından çoktan vazgeçmişler. Varlar yoklar, kendi iktidarlarını koruma derdindeler. Onun için insanın hiçbir değeri yok onların gözünde. Evet, şimdi gündeme devam ederiz. Bakarız Almanya'nın gündemine baktığımızda biliyorsunuz hafta sonu iki eyalette seçimleri yapıldı. Berlin'de Elif Eralp şu anda hükümeti kurma görevi aslında en çok oy alan olduğu için bir koalisyon hükümeti kurması gerekiyor. Ama Cem Özdemir'in bir paylaşımını gördüm. İğrenç geldi bana Cem Özdemir'in. Yani diyor ki sol partiye mesafe koyması gerekiyor diğer partilerin aynı AfD koyduğu gibi. Ya bu kadar da iğrenç bir açıklama, bence Yeşillerin utanması gerekiyor. Yeşiller bu konuda bir bunu uyarması gerekiyor Cem Özdemir'i gerçekten. Yani bu yaptığı paylaşımın kendisi bence iğrenç. Kendisi şahsında tanıdığım biri ama Elif Eralp'in sol partinin Berlin'de seçimler önde kapatması onu niye bu kadar rahatsız etti ve neden AfD ile neredeyse aynı uygulama, aynı sıraya koyması gerektiğini söylemesi iğrenç bence. Evet, Cem Özdemir iğrençlik yapmış. Sol parti bazı siyasilerine yönelik de evet suçlamalarda bulunuyor Özdemir. Söz konusu parti içinde aşırı sağcı AfD uygulanan kriterlerin geçerli olması gerektiğini savunuyor. Cem sen iğrençsin. Ben sana söyleyeyim burada, sana da söyleyeceğim. Bizzat denk gelirse sana yüzüne de söyleyeceğim. Evet, Cem de biliyorsunuz Stuttgart'ta belediye başkanı seçilmişti. Orada da SEDO ile ortaklık yaptılar benim yanlış bilmiyorsam. Ama sol partiye böyle bir eşleştirme, böyle bir kıyaslama yapması iğrenç geldi bana. Almanya'da sosyal yardımlar istismara karşı eylem planı yapılmış. Alman haksız yere sosyal yardım alanlara daha iyi mücadele edebilmek için 10 maddelik bir aksiyon planı hazırlamış. Evet, bu konuda. Mersin, Friedrich Merz yani başbakanın X hesabına yayınladığı mesajda sosyal devlet ona gerçekten ihtiyaç olanlar için vardır. Suistimaller hepimize, çalışanlara ve buraya katkıda bulunanlara zarar veriyor. Yani şimdi bunlar, bu konuşmalar var ya aslında AfD'nin ekmeğine yağ sürmek içindir. Çünkü AfD'ye giden oyları alabilmek içindir. Bu ifadeler ırkçı faşistlerin, onların kopisidir. Şimdi orijinal faşist varken sen onların söylemlerini kullandığında oy almayacaksın. Ve Mersin gittikçe Almanya'da %13'ü onun güvenilirliğini halen veya oy alabilir durumda olduğu kamuoyu yoklamalarında gösteriyor %13'ü. Yani %87'si neredeyse Mersin artık başbakanlığını meşru görmemeye başladı. İleriki süreçte ne olur? Yani o son yapılan iki eyalet seçimlerinde oy kayıpları gittikçe arttı. Normalde ondan şey bekleniyordu. Mersin yani istifa edip erken seçim olmaz mı, olur mu, olabilir mi bilmiyoruz ama ondan o bekleniyordu ama öyle bir niyeti yok beyefendinin. Bakarız önümüzdeki süreçte SEDO'nun oyları, SPD'nin de oyları gittikçe erimeye devam ediyor. Almanya'daki gündeme baktığımızda evet tek tek geleceğiz. Sosyal yardımlarla ilgili işte böyle bir sürekli dar gelirli veya sosyal yardıma muhtaç olan insanlar üzerinde, mülteciler, göçmenler üzerinde politika yürütüyorlar. Bu ırkçı politikanın kendisi AfD'ye yarıyor. Yani AfD hatta faşist partiye daha fazla yarıyor. Bunu güya onlardan daha sağcıymış gibi gözükmeye çalışırken aslında kopisidir. Yani asıl faşist bir parti var zaten. Sen onların ekmeğine biraz daha yağ sürmüş oluyorsun. Evet. Almanya'nın gündemine bakıyorum da. Evet, Berlin eyalet parlamentosu seçiminde istediği oyu alamayan SPD'de de eyalet meclis grup eş başkanlığı için de Derya Çağlar adayı göstermiş. Yani Berlin'deki seçimlerde 10 Türkiye kökenli aday şu anda Berlin eyalet parlamentosunda. Yani bilmeyenler söyleyeyim, Berlin derken Berlin Almanya'nın 16 eyaletinden biri. Oradaki yapılan seçimlerde sadece eyalet parlamentosu seçimleridir. Rote Rathaus dedikleri yerde onlar. Evet, sadece Berlin'in milletvekilleri oluyorlar. Berlin'in evet. Türkiye'nin gündemi dediğim gibi, yani şimdi Erdoğan gitti, Birleşmiş Milletler'de konuştu, döndü ama ülkedeki sorunlar devam ediyor. Sadece öne çıkan sorunlardan sadece bu fon değil, elbette ki yoksullaşma devam ediyor ve gözaltılar, tutuklamalar, yarın sabah kimin kapısının çalınacağı belirsiz bir ülke. Aynı şey gibi, hani oltaya atarsın ya, ne gelirse artık, yani böyle kimi tutarsan al gel tut yakala, onu da al, onu da al, bunu da al. Öyle bir ülkeye dönüştü. Tamamen bir korku imparatorluğunda insanlar nasıl yaşıyor bilmiyorum. Herhalde az çok böyle bir şeyler dile dönen insanların valizini hazırlayıp sabaha karşı evin basılır diye artık bekliyor olabilirler. Evet. Yani yeni, bu arada Ankara'da Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Ne yapacağına ilgili bir sürü söylemler var ama onun politikasının bağımsız mı devam edecek, yeni partiye mi geçecek, yoksa hatta daha ileri gidip yani ben bu sağcı kesimlerden her şeyi beklerim. Bu Mansur Yavaş olsun, o CHP'nin içerisindeki daha geçmişten Kılıçdaroğlu'nun partiye aldığı MHP'ler mi olsun veya şu anda halen işte sosyal demokrat adı altında olan partilerde bulunanların, sağ kesimden gelenlerin ne yapacağını ben güvenmiyorum. Yani Mansur Yavaş her ne kadar böyle hizmet etme konusunda veya dürüstlük konusunda insanlar sempatisini almış olsa da saraya gitmesi ve sonrası neler olabileceğiyle ilgili insanların değişik yorumlar yapması ve ona açıklıkla tamam bir açıklama yaptı. Bana oy verenler hiçbir zaman bu konuda rencide, yani onların kararlarını veya onları üzecek bir şey yapmayacağım şeklinde söylemleri oldu ama bilemiyorsunuz ya. Bugün geçen daha güne kadar Atatürk'ün kızı, ne bileyim topuklu efeler mefeler falan filan, bir baktınız reisim Erdoğan dedi, etrafında el pençe durdular, el öptüler. Yani insanlar, hani bir laf vardır, insanlar çiğ süt emmişler ya, karaktersizliklerindendir bunlar ya. Yani bir partiye fark etmez hangi partiden olduğunu, bir seçiliyorsun ve çıkarın için veya yaptığın suçlarını örtebilmek için bir partiden diğer partiye geçiyorsun. Bu ahlaksızlıktır. Bunun başka adı yok. Tamamen istifa et. Belediye başkanlığından da istifa et. Milletvekilliğinden istifa et. Nerede hangi kuruma bu seçmenin oyuyla geldiysen hepsinden istifa et. O zaman normal haline dön. O zaman insanlar der ki ya tamam, adam yani üstüne baskıya dayanamadı, her şeyi bıraktı gitti veya kadın, her neyse. Ama bunlarınki ahlaksızlık. Bunlarınki gerçekten çökün. Bu ülkenin de tablosunu gösteriyor aslında. Ülkenin geldiği noktanın tablosunu da gösteriyor. Üsküdar Belediyesi'nde yaşananlar, şimdi Adalar Belediyesi'nde yaşananlar ve ülkenin genelinde yaşananlara baktığımızda bir çöküntünün içinde tam ülke. Bunun için çok fazla tek tek ayrıntıya girmeye gerek yok. Yaşananlar ortada, takip edenler biliyor zaten. Evet, ne dinleyelim, ne dinleyelim? Bir şarkı daha dinleyelim diyecektik. Mansur Yavaş'ın, evet. Bağımsız olarak sürdürüyor açıklanmış. Çok da önemli değil. Nerede yürüttüğü önemli değil. Çünkü saraya gittikten geldikten sonraki söylemler birçoğunun birden değişiyor, birden farklılaşıyor. Olabilecektir artık. Olanları sadece izleyeceğiz. Sen benden, evet. Bir bakayım burada bir farklı bir şey dinleyelim hadi. Zeytin gözlüm desin, farklı bir yorummuş.

0: koyma.
1: Neyse, bu denk geldi, bunu dinledik, güzeldi, evet. Şimdi biliyorsunuz Almanya'da sesim açık mı? Evet, sesim açık mı şu anda? Evet. Almanya'da biliyorsunuz önümüzdeki yıllardan sonra, yani 2028'den itibaren kağıt kasa fişlerinin yerine büyük ölçüde dijital fişleme alınması öngören yasa tasarısı kabul etti. Kağıt fiş isteyen müşteri ise seçenek sunulacak. Almanya'da alışveriş sonrası verilen kağıt kasa fişlerinin büyük ölçüde tarihe karışmasının önü açılıyor. Federal Kabine Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve fişlerin 2028'den itibaren öncelikle dijital ortamda verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Evet, kağıt fiş yalnızca isteyenlere verilecek. Yeni sistemde temel yöntem dijital fiş olacak. Kağıt belgesi, belge ise müşterilerin açıkça istemesi halinde basılacak. Hükümet değişiklikle hem bürokrasiyi hem de kağıt tüketimini azaltmayı hedefliyor. Aslında bunların hedeflerine aklıma şey geldi. Yani her şey tamamen dijital ortama geçtiğinde kimin neyi aldığını, ne satın aldığını, ben şey diyorum, bu insanlar üzerinde kontrolün sağlanmasının bir yol yöntemi olduğunu. Yani kağıt paranın, yani alışveriş bar dediğimiz veya cash dediğimiz alışverişin artık önüne başka geçilerek kimin nerede ne aldığından tuttuğunda artık tamamen insanlar üzerindeki kontrolün sağlanmaya yönelik bir adımmış gibi geliyor bana, bilmiyorum, evet. Almanya'da gençlerin iş bulması gittikçe zorlaşıyormuş. Almanya'da yeni mezunlara ve mesleğe yeni başlayanlara yönelik iş ilanları 2022'den bu yana 3'te 2 azalmış. En sert düşüş bileşim pazarlama ve proje yönetiminde görülüyor.

Uçuşlar da başka havalimanlarına yönlendirilmiş. Alman başkenti Berlin'de drone alarmı verilmiş. Havalanı çalışanların bir drone gördüğünü bildirmesi üzerine salı akşamı pistler geç olarak uçuşlara kapatılmıştı. Evet, biliyorsunuz uçuşlar Berlin'de daha önce de Almanya'nın bazı yerlerinde bu tür durumlar olmuştu. Almanya hava trafik kontrolü verilerine göre 2026'nın ilk 6 ayında Berlin Havalimanı ve çevresinde 28 drone vakası kaydedilmiş. Bu sayı Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt'tan bile bir fazla olmuş. Drone ihbarları nedeniyle yılın ilk yarısında Berlin Havalimanı trafiğe 7 kez geçici olarak durdurulmuş, kapatılmış. Ayrıca geçen yılın karşılaştırıldığında daha da dikkat çekici, 2025'in tamamen Berlin Havalimanı çevresinde yalnızca 8 drone tespit edilmiş. Yani işte bunu da neye yoruyorlar biliyorsunuz. Evet. Almanya'nın gündemine bakıyordum. Almanya'da ilaç faturası hızla büyüyormuş. Barmer'in raporuna göre kalp yetmezliği ilaçlarının yapılan harcama 10 yılda %121, astım ilaçlarına yapılan harcamalarda %80 artmış. Ve en büyük yük hastaların ilaçlarından geliyormuş. Patentli ilaçlardan geliyormuş. Yani hastalıklar artıyor. Hani o teknoloji büyüyor, hayatımız kolaylaşıyor falan diyoruz ama hastalıklar, rahatsızlıklar da artıyor. Ve bunun içinde insanlar daha fazla ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Evet, yayınımızın son 13 dakikasına girmişiz. Bakalım başka ne var sizlerle paylaşabileceğim, gördüğüm. Evet, başka bir sürü haber vardı. Benim haber değeri görmediğim şeyler. Evet. Almanlar mutfaklarında yapay zeka istemiyor mu? Sanki mutfak kullanıyorlar mı ki? Birçok mutfak kullanmıyor ki insanlar artık. Yani mutfak var orada ama pek öyle girip de yemek yapayım, bir şeyler yapayım, edeyim falan diyen insanlar gittikçe azalıyor. Dışarıdan geçici olarak yiyor, atıştırıyor. Öylesinin günü çalışanların birçoğu zaten mutfağa girip yemek yapma zamanı olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Almanya'da istihdamda, evet, sanayi istihdamında ereme varmış. Savunma telafi etmiyor. Yani savunmaya, savaşa ayırdıkları bölüme rağmen İstihdam azalıyor Almanya'da, sanayi istihdamında. İşsizlik artıyor zaten. Volkswagen'ın 100 binden fazla insanı çıkaracağı söyleniyordu. Önümüzdeki süreçte bunlar artacaktır. Sanayi en büyük kaybeden otomobil sektörüydü biliyorsunuz. Almanya'nın onlarca yıldır en başarılı ve güvenilir sektörlerinden biri olarak görülen otomotiv sektörü de, özellikle de Çin'in devlet destekli sanayisinin artan rekabet baskısıyla da derin krizi yaşıyor. Otomotiv sektöründe de örgütlü olduğu IG Metall sendikası pazartesi günü Almanya'nın genelinde otomotiv üreticileri ve tedarikçilerine yönelik protesto gösterileri düzenledi. 2 milyondan fazla üyesi bulunan sendika, otomotiv eylem günü adına verdiği protestolar, istihdam güvencesi, geleceğe uygun üretim merkezleri ve güçlü bir sanayi politikası talep etmiş. Etsin etsin de yani IG Metall veya sendikalar SPD'ye bağlılığı, yakınlığıyla bilindiğinde ciddi anlamda bir sorunlara çözüm değil de daha çok da sermayenin çıkarlarıyla paralel yürüyebilecek politikalar geliştireceğini, bu protestolarda işte üyelerinin tepkisini almamak, yani üye kayıplarını önlemek için yapıldığını düşünüyorum. Hükümetten daha kararlı bir sanayi politikası talep ettiklerini de belirten IG Metall Başkanı, Çin'den gelen hibrit araçlara gümrük vergisi uygulaması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve üretim Avrupa'da yapılmasını teşvik ederek düzenlemelerin gerekli olduğunu söylüyor. Kapitalizme onarın diyor yani. Evet, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'da maliyetleri düşürmek ve rekabeti gücünü arttırmak için yeniden yapılanmaya gitmek kararı almıştı biliyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim gibi bunun için 2030'a kadar Almanya'da yaklaşık 50-100 bine yakın insanın işine son verecek. Yani ilk zarar görecek olanlar emeğiyle geçiren çalışan emekçiler olduğu her dönem açığa bilinen bir şeydir. Teoman dinleyelim. Sen geçerken sahildendesin.

Evet, bugün de bir yayının sonuna geldik. Evet, bazen şarkılar bazı şeyler anlatır, ifade eder. Neyi Sezen Aksu'yla veda edelim. Yani yol arkadaşım desin. Yani olup bitenlere giden bir yol arkadaşına anlatıyor dünyayı, olup bitenlerle ilgili. Ondan veda edelim. Son 4 dakikamız, evet. Sezen Aksu desin yol arkadaşım. Bakalım bunda bir sorun olmaz. Umarım olmayacaktır da. Bakalım ne olacak. Dinleyelim. Evet, Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'i dinlediniz. Ben Mustafa Akpolat. Kendimce, yüreğimden geldiğince gündemle ilgili düşüncelerimi paylaştım. Her şey gönlünüzce olsun. Kalın sağlıcakla.